0: İstasyonlar Köprüsü top doğruda. Selami Köprüsü güneye doğru inmeye
1: intikale başlıyoruz.
2: Topu esayen etmek için hazır ol.
3: Geldiniz Spor 90. Bismillah, atış serbest. Atış süresi 9 saniye.
4: 3 2 1

0: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye
1: intikale başlıyoruz.
2: Topu esayen etmek için hazır ol.
3: Geldiniz Spor 90. Bismillah, atış serbest. Atış süresi 9 saniye.
4: 3